Kısırlar dikilemesi, dilemesi, sedi dilemesi, buzo sop. Çöpte kısırma, muz, mazir, karakon, bu dolaşı, nesme, şur, Moritanya. Ücün, ağın başlı, gezir, radi, akıl, vahdi, vahdi.